Çavraş çavraş konadı, vazgeçtim eder o da. Mütte gelek askeriye, deli kada faykiriye. Mütte gelek askeriye, beş balata faykiriye.

balat ez çate bir belke eve beşu balat erihi valla erihi valla çabaraş çabaraş balat basket me derode çabaraş çabaraş balat basket me derode mitne gelak haskeliye deli xoda xoy geliye mitne gelak haskeliye

ay heval o grin çune mal meraya ez kerbi delali dile xumametene ya adet ve hergi dişini pelokim delali male ya adet ve hergi tebra be hergi

Bejnu balj bira min naçe Evin kedde hevje diçe Bejnu balj bira min naçe